Vallahu hayrul makirin. Ve izâ tutlâ aleyhim âyâtunâ kâlû kad semi'nâ lew neşâ'u.

0: Oy saata wa xoş ve denge vel dene be elend hazım Romi herki de beje Romi rese reşe esmere evci de be elemin zeyre zere elem ne ki çu rezere kelle ama mesaj deyin ka xoşka şermin keçi gotiye
1: Dengek jime rahatiye kam jare deng bi bizim
2: Azla be roja tebkhir be aşebne bavlajim do mec hape hasan ra je bui kamurani koçer hape hasan ra Me Ebru'an toprak ra me sebe khuas u ole ne kısın Kode her duji khaydi ne un ir ole ne kın peki mi kuşun ji Ve kaba mali hava
1: Vay zer çava bray aziz ve heca kutu Ve sibezuyi bibi avayi jimera yani kare khuad khazi edi mağara ya kedin Berme nemaya eme zu pızu kare khuaji beden
0: Hem deyin
1: La canete sağ be
0: Kala kedin çi mesaj hana
1: tuşkaşan ya Bekedin mesaj hemen rahati ya saat 7:43 dakan Biraya aziz o heja yani Eğer meji birame de jine berunya roji Heye ki ku bira Yunus çiftçi de ya Dibeyce Roj baş keke Abdullah o xuşka Şebnem hun başın durum çavaya Slavin min ji hemî ku me guhdar dikin Reynas yol bilen va va Gulistanê lê xecim re gotiye Xalê Çelebî jî li cem min e ew jî silavan li we dike wey ser çava heyran ser sera la silav û silametî ji derebe Gutiye roj baş Ronya roje un bixir hatin ser sera ser çava hatin jibra jibajar Mersin Slavin min jibona aza tekin ez jite gelaki ze zah zah ze de pır hazdikim tu her hebi dile min
0: sahibi kurban dil be dile mesajak et bawiyan bukhvinu des pisitrana bakın dibe khushke
1: dibe çima nabe yani ser hev da mesaj hatine pır khushikin Ya has geldi bu.
0: Beli ka keremkin ezle benirim mesajın menku ve sibe hatın.
1: Çıka kaşa ne?
0: Doğukan, Tuğba, Azra, Ömer, Götya, Selam, Ali, Kim, Kuşka, Şebnem, Biray, Hasan, Serçava, Kurban, Ciye, Hasan, Zibeciğim, her sebe ve Guhdardıkken Şahe, Bedo, Mendil'e de kuazım. Ev, Kılam, Heskiriye, Me, Ömer, Ragutiye, Jibovilekhin, و زاف ساق بنگوتیا خود مرازه و به هف بکه خود زاروز که به جوار را بهله و به هف را پیرو کال بکه کرم کن دینه می پیشی برهان توپرق سیده

0: Wey saata ta xoş bakke ke Reynas. Gudarin aziz, mesaj din de ji bo mesajin zedetir. WhatsApp-a me 0505-184-47-78.
1: U Instagram-a me TRT Kurdî Radyo. Mesaj hatine, em ê van mesajan binêrin, deng hatine, em ê guhdar bikin, gotiye slavên min ji Adanayê re, Mehmet Yavuz, gotiye ji bo hemû hevalên xwe, û hemû hemşeriyên xwe yet sertê, bila rana rêzê de, pêşkeşî wana hemûyan bibe, wey ser çava, ser sera birayê ezîz û rêzdar, ka em dengekê ji guhdar bikin,
2: Salam aleykum, kam, çam, baş, rahat inşallah. Ya mugo, sabdulat, ya ma, çe tişki ne hoşe ya. Wallahin, billahin, dengi ve naime, am perra asızın. Yani, deste sebeyem alimine, buvarem, godar bugün, dengi ve hoş beyme. E fakat, sabdulat, ev işe kharadık. Yani, çen abi, kude ve iro düşeme, kef amelci, o kude hanik havalim hen, Ama şubu olan vat, deliyor ki, grani ki şubu maiz dağdıya lehi, o bera cefa da bera bilisin.
1: Vay ser çava, bera aziz ve heja ya, emci hini tabuna gerbe sahibi, emci hini ve her roj vek rutine ki, ku em dengi ve gudar bikin, emci dengi hoş gudar bikin, strana, be enerji roja hoş dest bi bikin, yani roja ine ne, ine de kade, roja Şemiye o yek şemiye bu meji yani evde be yani em de bejin tamam iro roja razani xewe yani zanmi da çavaya bu meji ev roj nevek roj edin dest beydike.
0: Saata ta xoş u aleykümselam selavata ji ser çava kurmancıya merdini.

0: Slav, roj baş vare. Strankê, Naz Xatun, bo milletê Kurd berawere. Qawet be.
1: Sahet xoş be, serserê mi, ser çavê mi, kam bin rikam mesajek edin, milletê me serev mesajek dişine, dixwaze sevta wan bigije me, dengê wan, navê wan vere gotin. Her uha, Recep Polat nivisan, utek, selam aleyküm, ve aleyküm selam, ser çavê, kek Abdullah Sıbat da bixir be, ezgeleki jwe hazdikim, xoşka min şebnen, jwe slava le dikim, gotiye, jimra satranake, nevza, çiftçe gerun leyhin, azek ev xoş bim, Recep Wani, jwe İzmir'e nivisan diye, ser sere u ser çavê. Taner Efcan dengek şi mera şan diye kamile benin çi dibeje Taner'e mey panosi.
2: Slav u rez, rojbaş, ez nuha İzmir'i ve gühtar dikim. Gelek slavi min, heye juvera, şi geli kurtra, şi geli ağrı ira, panosi ira, ser çava, ser sere.
3: Ve ser çava, birey aziz malata ava. Slavin te, slavin mellete, slavin te jî bu ağrıyı panosu emdişinin.
1: Tamam, kare kise kerem kim bir erol ber kudan beje popuriye ki.

0: Vay saat hoş Erol Berkudan denge tel dene ve guhdarin aziz jibona mesajan WhatsApp'a me 0505-7834-4778
1: O Instagram'a me TRT Kurdi Radyo be logo yeke sura ki hoşik sura ki geç ve dereye hune bebinen hune jmera peyamin khua denge khua beşinin Gutiye merhaba ez Ozan Jmoşe Slav Em jidu bejen Slav ser çava birey aziz o rezdar Gutiye Slav o rez je cizre Slav en khua jvera dişinem Da khaza min Ozan Ramzi meke meke keçe meke stranavi
0: Ke gutiye barış gutiye
1: Barış gutiye
0: Ser çava
1: Em jidu Slav o te u khalki te cizretken Gutiye Dengek jime rahat ye, kamri dengeci bebe hizi.
2: Merhaba juvera, mamosan eja roj baş. Ece Ahmet Elice yazdıkım. Malbat amın yaşamın hati ye, jime rajin çıma tuna zevici. Ez parça ki juvera dukazım. Şehriban ve Murat Bektaş, na zevcim. Kelam ayı umbinin zar o bura emu azaban rabe. Obram albat amraz yaran spas.
0: Ev mesaj Doğan Daşşan diye Doğan nahtu ne zevci yedin ne zevcek. Emivan Klamens Govende şikera lehin. Şikera mı kabız zevce? Bela imat kakolo bejame bere kabedin kamışlı evine kerem kın kurfani.

0: Veşu var be ki to hezar fin, hezar rey awan bo, keke mi servet koca kaya. Gudarin aziz nami khatire xo bixwazin, di strana juara hev serev lixin, u paşe ji ser xatê derkevin yeke xozan brader ve bije. Şemli u pişreji hemşeriye vi Emine Erbani. Kusur ke masiye men nenerin hatta sibe van çağam bimindin av khiru khoşkiye de ez Abdullah me Abdullah koçalım spasiye vedikim.
1: U ez ji Şabnem Yusufi me bukhadi desti min juve no qade le mecbur eme khatira xa bukhazim bimindin khiru selamet.
0: Her uha derhinerime tekniki Zülfi Kartak Güle Malavi Cava bukhatire ve.
1: Serçava seslera.

Barane, ez peşkeşvana ve Nesrin Karayılan, u der hüneri mey tekniki uğur ekmekçi, kaderi dü saata bi bernama ke hoşi u şahiyi, broniya evare bi sitran u klamen jihev hoştir, eme bibin rehavale ve. Brasti dve bername de tiştekin geleke hoş, u geçme amade kiriye. Ez ne khuazmez peşi u bidim seknandın, peşi eme göğe kubidin sitrani, di davuya ve deşkhovi şevr u cuvata me, dınav hevde bigere. Hozan diyar bi sitrana xoya gulê rêhevalê we ye.

0: hele çar hep tişt pır pır dertini peşi. E peşi Venüs'e, düdüre jebre, düdüre metere aveye, düdüre boyağın.
1: Lehin amuniyen kır tasiye jibo tendurtiya zarokan brisken. De seri de jime tereyin ave u penusten. De ve divan malzemeyen de tiştin kanserojen tünebin.
0: Zaruk evana bi deste xwe digre dibe deve xwe. Jibo tendurtiya vi pır giringe u kiriki merif pır li seri bisekne.
1: Be spor di bejin danustandina xwe cihê evle bikin.
0: Ekele bin pelikateni çekrin toksik tiştene o kanserojenin giş ek jmarkavan ne amin bin ne evle bin beri xoğun ne edin van vadik malzeme sten de ek şerefi vezaretiya me de hatine onay kirin van marka bistinin.
1: Legori pispora metereyen cam u yen pola yen naylon çetirin. Dve malbaj bu tendürsiyat zarokyen xoğun jivanan en baş bistinin.
0: Boyağın metere avene, penüsen, jebirin, evana giz daru ki ek ya bi deste xo de gire ya dibe deve xo, jbo vi avi ek be kanserojen, be tişte toksik, o e baş kiri ki bistinin.
1: Respor jbo tendursiya zarokan amurin bi kalite o be risk peşniyaz diken. Le kertesiyan teftiş o kontrolin vezreta bazırganiye ji devam diken.
2: Be mazuvaniya zaninga Dijdeya Diyarbekir'i sempozyuma neteveyika matematike hat lider xistim de çalake da lekolinin rojane u fikre nuken de kaden cudayken matematike da atın parvekir.

0: Aynen son kasette yaptığım şarkıdaki gibi bir gün mutlaka döneceğim çok yakın bir zamanda. Beklesinler, mutlaka geleceğim.
1: TRT Kürdi Radyo Navenda Müzika Kürdi.

Sed ki hele serê tevle sed miye dotine sed frontine Her çarlave tev zevcinim ji ele Diye bide binevşan harine ser ka berbanga sebe Kamşa gazala ravşa berivanya